havalanır. Ha. Uyanamıyor asasını evdeyle. Aynı yılı anlamışsa. Mece bacı vacı bacı vacı. Ne o vaparı o vampa. Vatanı giyasını o vamukamı. Minya vücudu duvarı vacı dedi. Akan fobi. Mala bi. Gözü ne bi. Şimdi kusayım. Yenan kupanı yönyamıya. Fadu humana. Natsan se. Vatanı giyasını o vamukamı. Nos sonia sa fiena ka. Quando na via se no man na di na letia. Why was it? Me dia ma dia dia o en tu so chini di fa ho. Quando na sam sha pete. Quando na mu de mi fuji. Fa ho man na ha. Pa kura bona ba sa. E sonia ora ho tu acha. Wa wa na ha ta o sono. O be na ko. Fa ho man. Fa ho man. Fa ho man. Me shall come back. Father Homana, hey, your life, your life, your life will never be.